0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Herzlich willkommen zu Sweet Travels mit Mischa Händel am Mikrofon. Normalerweise reise ich für diese Sendung in die Welt hinaus und diesmal ist es umgekehrt. Nicht ich reise, sondern Peru ist zu uns nach Wien gekommen. Wir reisen in der nächsten Stunde mit einer Kaffeebohne von San Ignacio in der Region Cajamarca über den Atlantik bis in unsere Kaffeetassen.
2: Because the law is all around Australia, indigenous traditional cultural laws and systems and values. It's all around Australia and that's what we need to acknowledge.
3: Western people know about our country. Well, at first, Western people don't know about our country.
4: And it's not just about men or women. If we talk about traveling at all, gender and traveling, then we also have to think about people like LGBT.
5: Sweet Travel. A radio program about traveling.
6: Jeden dritten Donnerstag um 14 Uhr.
7: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 15 Uhr. Austrasave. 16 Uhr.
9: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 17 Uhr.
10: Der Rief.
11: Radio für Stadtforschung.
8: 18 Uhr.
12: Radiant Echoes. Ein Deep Dive in die Welt der Gedichte.

0: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
1: Pull up in the Mazda, super lit, super turn up for Thursday night. We're live, right into 1 a.m. in the UK. It's 12 midnight.
2: Kojos Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
3: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
5: 19 Uhr.
6: XXY ungelöst und unerhört.
5: Das feministische Magazin mit queeren Biss.
7: 20 Uhr.
8: Hephaestus bei Orange.
7: 21 Uhr.
9: Radio Risotto.